0: Çok önemli ya. Pazartın tek orlarda yerler normal. Dostoyu şüpheti yapabiliriz ya. I kobieta, i chłopca dowoli.
1: Tak, tylko dzieci smutne, bo im rodzice tam tabliczkę zażarli.